0: Rouge, rouge, rouge. Mon dame.
1: Çekip konuşuyor lan.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Rouge, rouge, rouge. Mon donne.
1: Çekip konuşuyor lan.
2: Baba lan önce müstahmi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

0: Merhaba Bekri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyarı. Kule plaza akım kapıca iki akı sisi. Bir dakika da hapçı çay koş bu kirmiyete çöpki. Haydi kirim haydi.
2: La bile kirirani ma hapçı. Kalesi ve gıhı gıhı.
0: La ya kirimi la. Çayli adına. Gher çayli adıkum. Ente zhukha. Şuf şunur.

0: Rouge, rouge, rouge. Non, non, non.
1: Babana
2: ne önce demişler misterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

mi nerede? Karamaniyat da gelip ki mazına aş, kurdu kurdistanıyla. Uşme forte nu, esik ut vijyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekam gellek, bir kevne ve dozeda, o an doza da bernedin. Zilan, eri zilan.

Zeyday Hedi Udahwazi Disa Jifuze Hama Tedbirci Gerdi Hevya Meji Hudane Ali Keremek Letifdane Elmu Huneru Kemalu İzan Şiiru Gazalu Kitabu Divan Mine De Ala Kemale Mevzun Bilin Bikalibane Gerdun Mine Vegerandarehe Meleye Ciziri Diyanek Hıda Aliye Heriri Ve ki faş bi vafakiye teyran, her tın bi madin şadi hayran. Bele seydayem, jdara diyar bikim miskine, ger bi kemasi ve jihye vidanim, limin bi borim.

0: Yasını diye yasını hoş diye yasını var içim hani kan yapışım da kalı kalı. Zahri zahri ciddi gümme gümme bir terezi terezi bambi mağur içama. Bakın ya dedin abi şahret edesin az kuşum edeli dersim az yedin cümme dersim az yorayım. Müdiş şehirleri bir sene reklam rüştünü yeke kurmaca yeke acemme yeke. Ezabı sülası bir açımın ucum yandan ciddi tırke mi diye ke benzeri abi çabı gülle bismi teyli çepil bir ece porke jene kandile. Gerdan der acu der kondar yan tabi çartil ya bildim sen aşka faizi bir vermir antara teyder bazı bir adı fırı kemine ve sehvabi dina varış gül ya. Mesela kuda tavan dedi kim Rami sana gildi ve levi şekeril yanadi ve ahmedi ile terzeyde hakimi. Şemli edi arabi halukat dedi gerdan ya kap kap geber buharam ne kerem kim gel ya van okun o çıkavurin. Mesir ve terezu terez bağlı rakuat diyem şemine hiyalu kımakin rıge vaydil. Vaydil vaydil vaydil. Be zalim ettiniz hani gel o resmin yeferiydi Rabbim şemine kalı kalı cehdülü meleme. Hak salimi tamam ezi heyeskülü abdalini der imanı bavetleme. Gel o resmin emrede sehvavidin ağır Resul ya. Müsir kudat tavan dedi kim Rami şahane gildi. Megul ya nâve vahmedi ile terzi edi hakim işim ne zarı bile kerim kim. Le arabey nizam müsir ve terezü terezü bavir akudim şemine da khiyal ve resmin emrede derdi kulbu khiyal ve cehdü khemme uveydil. Ah, vaydır, dır, vaydır.
1: Ben kuramayı istedim.

Gerdan'ı Ali Fenani, Gerdan'ı Kazan'ı Boza, Türkiye Fenani, Kolevi, Kevay'ı Levetan'ı, Fenani, Kağsır'ı, Zeka, Tıfay'ı, Tülli Peyti Fenani, Hubra, Kalema'yı, Dıran'ı, Hulü Fenani, Havamır, Cana'yı, Sinyas'ı, Bir Fena, Belek, Yaber, Paşiyay, Bingul'ı, Sübke, Latak, İçiyay, Oğla, Zerre, Hulkut'a, Beşya, Şare, Ve Hama'yı, Şület, Ve Teliyam, Nakal, Şine, Hine, Bunucu, Surucu, Sermay, Amri, Mesir, Dekzal, Beçen, Teyles, Bir, Şenam'ı, Feyda, Abi, Seyir, Mükemmel, Sümeyi, Hayat, Dünya, Hoş, Yavva, Bezi, Ve Aslı, Kim, Gelikum, Dicinan'ı, La la sana tıbırıcı yazıyor ahrikini devran adı dünyayı İzhada ve tehel ya müzülümü derna teheli teheli Ah teheli ya huveli teheli ya heheli teheliye makay La gündü vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay Azi ve sübün yetu seyir ve kemal kırabı tu dene kabı de hayat dünya koşavabı Azi ezi derde edile kurabı beycun teyni Kundu ve sübün ye kavadı mürün bübeycun teyni Adı şüştü ve sübün ye bübeycun teyni Kefen kirin bübeycun teyni Şere medane bir tavanı şedil abı beycun teyni Tu dene kabı ve sübün ye damıştır daranı darbes abı beycun teyni Bire kısım bübeycun teyni Bire medane kabrı kabristani bübeycun teyni Danime kabrı reşit tarih bübeycun teyni سوالا کردن کرد آب بیرون تیلی ترقینا مل داد بیرون تیلی تیسر شالی ما خشان ذکرم بیرون تیلی بیش داد خم داد ذکرم بیرون تیلی شالی بکاری بخیلی حسالی داد بیرون کاری بیرون بیش داد خشان

Grâce et libertie et qu'elle a raisonné perche perche kiriye. Jouer bouyereş daradınız. Bouyereke bu Jeneva Yuruka Civaki. Kesaniya netevekide Afrina. Jouer daradınız.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon bonheur.
1: Çekip konuş oğlum.
2: Baba lan önce müstahmiş tarım.
1: Bravo! Oğlun oldu.